0: Ne yakın karkoda, makun adamın.
1: Kazanıyor bir gaga.
2: Ne çok kazın getirdi kanal şirket, aşağı sondu. Acaba sen bu işte çapa demiz gelirsin? Acın da onun gelirse.
3: 大哥，不好意思，停下车，我到了。